Mırza Prezidenti, sizin gelişinizge Ulus Top Gvardiyanın arta tuğkarı rotasından ısı salamımızı bildiririz. Rotanın komandiri Gvardiyanın kapitanı Sabırcanım.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: دا ترکیه رادیو دا.
13: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
14: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
15: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
20: Ye Sıday Türkiye.
21: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
22: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
23: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
24: İni adalah Radio Suara Türkiye.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
26: Este es Radio Voz de Türkiye.
27: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
28: Zboru wa glas ot na Türkiye.
29: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
30: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

olsun. Hop mayda baskanın mayda orot olsun. Hop mayda kırça kırça baskanın mayda kırman tolsun. Hop mayda kırça kırça baskanın mayda kırman tolsun. Hop mayda.

0: Yıldız Mıhtı cazısı деген, cazısı деген inovasyon cengi var. Oşanda oldu. Bu yıl emi 95 bulur. Çin yaşım. A pasport boyunca 90, 32. Ben mektepke varsam, sen sentavrdan giyin törer patsın dedi. 15. sentavrda belki. Sentavrdan giyin törer patsın dedi. Anan giyin, alı aktaşı sentavrın birinde geçeyinkiler de alçakın. Ona ben hilap gelip, ayıyla var hemen 32 olup kalıp, ışında olmadı. Onda kızık balon. Yani ben aşağı 30. yılı açarçılık bulup, çünkü karkıralık kazaklar bizge geldi. Biz yakımız da. Arabız gayrı marıklı sargamış bulup. Yakın ile. Cöyle basıp gelip. Hani karkıralık kazaklar gelip, gelip hani giyin o 31. yılı yegin orulup yedi batkandı türeldi. Hani alardı görüp koyup çoğun hemşe, oy canlı oğlum, canlı oğlum erkek balığı oldu, cintek cegiledi. Hani giyin gelişet. Gelin balığa at koyuldu değil. Sizler biz şaşıp kaldık, sizler getip kalat deyip ağzından ardından turlap çıkıp önce şaşıp kaldık dese ben Kazak'ın, Kazakların ulusumun. Ben koysam bolu bu deyip. Bolu deyip. Anam Kazak'ta kalkan degen söz var. Kalkan. Eme kalkan. Karanın degen söz de. Kalkan. Сүйгімен жүгім, деген деміндай, деген сөз екен. Қалымен маған, шо қарам ол жүрші. Анам бұл елге сүйгімді ұғыл болсын, аты қалқанбай болсын деп, атымды қазақтар қой кетті.
1: Емі, жалпы ел жұрт айланайын. Есеншілікті олға бізде барлығы уақытта ұшыл Çoğun atalarız olsun, gezdişkin dile. El hemen bolsun, aylanayın, elde olsun, deyiverici. Elde olsun, esençilikte olgula. Silerde, silerin cüreğin ördü, cakşı asıl oylar uyalap dursun. Caştarga, bata vergenge dayar valla karalarım. Aylanayın dayar. Kalkka gada saltı, cayar valgula. Gözünü rakı boydun, genci olgula. Göçüldün, Çırağı olgula. Esen bol, den soluqta olgula. İçerisi görür günün olmaz bolsun. Kıdır darıganca olmaz bolsun. Amin. Bergen batalarım kabul bol.
2: Hurmatlı radyo oğuşlar, sizler insana tukturusunun gezekteyi çağrışını uktuğunuzlar. Bugün prozaik yazıcı, eser jurnalistler sayısı, jana eser yazıcılar sayısı müzesi. Kırgız Respublikası'nın el yazıcısı 94 yaş kutman kuraktağı Kalkanbay Aşınbayev atanın Jañele jarık körgön ay köldük degen китебинде el ичинде Санжирадан уламыш кепти кантып жазганы тууралуу маек болду. Уктурну даярдап алып барган Жинакан Кайыпова кайрадан эфир толкунунан жолугушканча саламат болуңуздар.